0: Ülkenin Ahmet Agayan. Ben size rakatça söylem Agayan. Ülken Ahmet.
1: 邀请李玉刚、李马希演绎"一带一路"上的燃情共鸣。

Şirken sizim şirkenim. Bariniz birge, bariniz, bariniz. Gülük. Tamam aşağı.

0: Ülkü Rahmet Ağayan. Ben size rakatçası olan Ağayan. Ülkü Rahmet.
1: Tu Radio Dimash.

0: Imagine.
1: Kazakhstan.
2: Estado cantante kazajo, Dimash.
3: Dimash Kudaibergen.
0: Dimash. Please welcome Dimash.
4: Yerden kalkan şanlar şahit. Ettim.